Sen yağmurun annesi ey sevgili. Muhabbetin bin yağmurdan serin. Sen yağ ki çöl doysun. Çöl doysun ey nebi. Sen hüznün tesellisi ey sevgili. Tebessümün sonsuzluk müjdesi. Sen gül ki gül gülsün, gül gülsün.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hongya Radio ya.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.